Yaşikala yaşti rabash. Ye yarashikala. Ye rebeshikala bakata.